Zift yok oluyor. Let it sink.

103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Gözlerin diyorum benden başkasına denk gelmiş. Öyle söylediler geçen gün. Sen bana yalan söylersin ama onlar söylemez. Senin gözlerin sadıktır bana, severler beni. Umursamazlar kimseyi, işte bu yüzden aşkın en umarsız halini yaşatırlar. Gözlerin sözlerine benzemez. Senin gönlün başkasına kaymış. Bana öyle baktılar geçen gün. Vazgeçmişler benden. Utandı kirpiklerin sırf bu yüzden. Bakmaya çekindi gözlerim. Diyorum ya, benden başkasına denk gelmiş ayrı kaldığımız 2 ayda. Oysa sen bilmezsin benim gözlerini ne kadar çok sevdiğimi. Anlatsam, evet anlatmak isterim ama o gözlerin süzülüşüne ben kelime bulamam. Dilin sever hala beni ama gözlerin başka bakar. Eskisi gibi bakmazlar, belki bu haller geçici, belki yine benim olacaksın ama gözlerin öyle demiyor işte. Biri varmış, ben yokken ona bakmışsın aşkla. Kızmıyorum sana, olur öyle. Aşk anlık bir şey ama utanmadın mı gözlerinden? Bakışların başkasının olmuş, şimdi sen artık bir daha benim olabilir misin? Evet, Ahmet Batman'dan Sabah Uykum adlı yazısından sizlere okumak istedim sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Ben Nergis. Nergis'le Çay Saati'nde beraberiz. Evet, hemen sizlere iletişim bilgimizi hatırlatayım. Ardından da güzel bir müzikle devam edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi güzel bir müzikle devam edelim. Daha sonra hikayeyle karşınızda.

Evet, güzel bir hikayeyle karşınızdayım sevgili dinleyenler. Şimdi de hikayemizin hemen başlığını söylemek istiyorum. Ayakkabıcı. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı. Hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı

kiminin de aklı ya da vicdanı. Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adamsa konuşmayı sürdürdü. Keşke vicdanımız eksik olacağına, ayaklarımız eksik olsaydı. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp, "Anlayamadım," dedi. "Neden öyle olsun ki?" "Çok basit," dedi adam. "Eğer vicdan yoksa cennete giremeyiz. Ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek, "Baktığın ayakkabı sana yakışır," dedi. "Denemek ister misin?" Çocuk başını yanlara sallayıp, "Üzerinde 30 lira yazıyor," dedi. "Almam mümkün değil ki." "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım," dedi adam. "Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder." Çocuk biraz daha düşünüp, "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz," dedi. "Onu kim alacak ki?" "Amma yaptın ha," diye güldü adam. "Onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım." Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek, "Üstelik öğrencisin değil mi?" diye sordu. "İkiye gidiyorum," diye atıldı çocuk. "Üçe geçtim sayılır." "Tamam işte," dedi adam. "5 lirada öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir. Sattım gitti." Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğa oturup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkardığı eskiyi göstererek, "Benim satış işlemim bitti," dedi. "Sen de bana bunu satsan memnun olurum." "Şaka mı yapıyorsunuz?" diye kekeledi çocuk. Onun tabanı delinmek üzere. "Eski bir ayakkabı para eder mi?" "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş," dedi adam. "Antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eski ise o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder." Küçük çocuk art arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarını sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek, "Bana göre 20 lira yeterli," dedi. "İndirim mevsimini başlattınız ya." Adam onu kırmayıp parayı aldı ve bu arada yanağını bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu, sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip, "Babam haklıymış," dedi. "Sakat olduğum için üzülmeme hiç gerek yok," demişti. Evet, bu güzel bir hikaye, ders veren bir hikaye bizlere. Bizler de etrafımızdaki kişilere yardım etmekten kesinlikle kaçınmamalıyız. Her zaman kimin neye ihtiyacı olduğunu gözlemleyip küçücük de olsa bir yardımı diğerlerinden esirgememeliyiz. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara, ardından da sağlık bilgisiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, programımız devam ediyor. Tekrar sizlere mail adresimizi ve telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, şimdi sağlık bilgimize geçebiliriz ve kudret narı ile ilgili, sizlere onun faydaları ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Kudret narı uzun süredir çeşitli Asya ve Afrika ülkelerinde bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de özellikle sindirim sistemi rahatsızlıkları ve mide şikayetleri için kullanılmıştır. Meyve zeytinyağı ya da bal ile karıştırılarak kullanılır. Bitki çeşitli biyolojik olarak etkin olan bileşikler içerir. Bunlar esas olarak momokordin ve momokordin 2 olarak bilinir. Kudret narının 100 gramında sadece 17 kalori bulunmakla birlikte kalorisi çok düşük bir bitkidir. Bununla birlikte diyet lif mineraller, vitaminler ve antioksidanlar gibi bitkisel besinler açısından da çok zengindir. Kan şekerini düşürdüğü bilinen bitki polipet P içerir. Buna ek olarak karantin denilen antibiyotik ajan ihtiva eder. Karantin karaciğer, kas ve adipoz dokusu hücrelerinde glikoz anlamını ve glikojen sentezini artırır. Kudret narı C vitamini açısından oldukça önemli bir kaynaktır. Vitamin C güçlü doğal antioksidanlardan biridir ve vücuttaki zararlı serbest radikallerin kanser oluşturmasını önler. Tıp dilinde Momordica karantina olarak bilinen, halk arasında kudret narı olarak adlandırılan bitkinin ülser ve reflü gastritte etkili olduğu belirtiliyor. Bitkinin içinde bulunan karantina maddesi mide rahatsızlıklarına neden olan faktörleri kökten çözdüğü belirtiliyor. Helicobacter pylori adı verilen bakterinin mide asidini arttırdığı ülsere neden olduğu artık bilinmekte. Midede üreyen ve asidin artmasına neden olan bakterileri yok eden kudret narı, bağırsak ülserlerinde de çok kullanılan bir bitki durumunda, mide ve bağırsakta oluşan yaraları hızla iyileştirdiği konusunda klinik çalışmalar mevcuttur. Uzmanlar, alternatif tıp ile modern tıbbın bir arada yürütülmesi hastalıklar için daha etkili olacağının da altını çiziyor. Kudret narının anti-ülser etkisiyle ilgili birçok klinik çalışma yapılmıştır ve hala yapılmaya devam etmektedir. Gastrit ülser yaşam boyunca %10 insanı etkileyen en yaygın gastrointestinal bozukluklardan biridir. Ülserin Türkçe karşılığı yara anlamına gelmektedir. Mide ve bağırsağın içinde gelişen kanayan bir yaradır. Hindistan'da yapılan bir çalışmada ülser ve gastrit hastalıkları için sonuçlar şöyle açıklanmıştır. Momordica, karantina, kudret narı, meyve, metanolik ekstresi gastrit ülser iyileşmesini arttırır ve aynı zamanda mide ülseri gelişimini engellemektedir. Bu çalışmanın detayı şöyle açıklanabilir. Benzer bir çalışma da Gazi Üniversitesi'nde yapılmıştır. Yine benzer bir çalışma, kudret narının zeytinyağlı formunun anti-ülser etkisinin araştırılması için Atatürk Üniversitesi'nde yapılmıştır. Antidiyabetik etki, 1962 yılında araştırmacılar Ölitkar ve Rayo kudret narında bulunan karantin adlı maddeyi izole etmişlerdir. Bu madde, diyabetik tavşanlar üzerinde antidiyabetik etki olduğunu gösterdiler. Kudret narının insülin duyarlılığını arttırdığı gözlenmiştir. Kudret narı içeriğindeki lektin insülin benzeri aktiviteye sahiptir. Lektinin etkileri insülin etkilerine benzer. Kan şekeri konsantrasyonlarını düşürür. Bu lektin olasılıkla bir kanda hipoglisemik etki gösterir. Etkisi kudret narı yendikten sonra gelişir. Nefroloji ve hipertansiyon uzmanı Profesör Doktor Süleyman Türk, kudret narında şekeri düzenleyen 4 farklı madde tespit ettiğini söyledi. Nefroloji ve hipertansiyon uzmanı Profesör Doktor Süleyman Türk, şeker hastası sayısının düzensiz beslenme ve fast food kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte hızla arttığını ifade ederek, ülkemizde 20 yıl öncesinde 1 milyon olan şeker hastası sayısı günümüzde 5 milyona ulaştı. Sayının hızla artacağını tahmin ediyoruz dedi. Şeker hastalığının tedavisinin çok önemli olduğunu, aksi takdirde organlarda tahribatın kaçınılmaz olduğunu belirten Profesör Doktor Süleyman Türk, hastalıklarla şifa doğadan, geleneksel Çin tıbbında çok yaygın olarak
Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan kudret narından elde edilen ekstrenin şekeri düzenlediği modern tıp tarafından da kabul edildi. Kudret narının şeker ilaçlarının aksine bilinen olumsuz bir yan etkisinin olmaması da büyük bir avantaj. Bu tür maddelerin uygulanmasının doktor kontrolünde ve doktora danışılarak yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. Antikanser etkisi de şöyle açıklanabilir. Kudret narından çıkarılan iki bileşik, tohum ve meyve antikanser etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. St. Louis Üniversitesi'ndeki araştırmacılar yaygın yenen ve Hindistan'da Karela olarak bilinen kudret narının meme kanseri hücrelerini öldürmek için yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Kudret narının antikanserojen etkisini anlamak için birçok klinik çalışma yapmıştır. Kanser araştırmaları için yapılan çalışmalardan bazıları sonuçlanmıştır. Kudret narının diğer bir özelliği ise özellikle omurilik felçlilerde görülen bası yaraları ya da yatağa bağlı olarak yaşamını devam ettiren kişilerde görülen yatak yaralarına kudret narının çok iyi geldiği bizzat bu ürünü kullananlar tarafından söylenmekte. Yıllarca bası yarası ızdırabı çekip gitmediği doktor kullanmadığı ilaç kalmayan, buna karşın yaralarını iyileştiremeyen kişiler kudret narını kullandıktan sonra yaralarının çok kısa sürede iyileştiğini belirtiyorlar. Yapılan çalışmalarda kudret narının içeriğinde bulunan memokardin maddesi yara iyileştirmede büyük rol oynuyor. İçeriğinde bulunan doğal antibiyotik açık yaraların hızla iyileşmesini sağlarken bilinen hiçbir yan etkisinin olmadığını da belirtiyor. Aynı zamanda kudret narıyla ilgili bir uyarımız da var. Kudret narı tohumları kabakgillerle alerjisi olan kişilerde alerjik etki yapabilir. Gebelik ve emzirme sırasında kullanımı uygun değildir. Kan şekeri seviyesini düşürdüğünden hipoglisemi şeker düşüklüğü olanlar aynı zamanda bunu kullanamaz. Evet, bayağı uzun bir sağlık bilgisi oldu sevgili dinleyenler. Şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi de ilginç bilgilerle karşınızdayız. Bugün sizlere tekrar ilginç bilgilerden bahsetmek istiyorum. Yani merak ettiğiniz farklı konulardan. Evet, kısa kısa ilginç bilgilerden bahsedeceğim sizlere sevgili dinleyenler. Tarantulalar 2,5 yıl yiyeceksiz yaşayabilirler. İnciler sirkede erirler. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir. Rodin'in ünlü düşünen adam heykeli aslında İtalyan şair Dante'nin portresidir. En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa'dır. Sihirli sözcük abrakadabra ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti. Marilyn Monroe'nun 6 ayak parmağı vardır. Eyfel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır. Global ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yılında Şangay ve deniz kıyısındaki diğer Çin şehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak. Kanada, Kızılderili dilinde büyük köy anlamına gelmektedir. Ünlü çizgi film kahramanı Temel Reis 1919 yılında Alice Chrysler Seeger tarafından yaratıldı. Avusturya'daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar. Ortalama bir erkek hayatının 3350 saatini tıraş olmak için harcar. Dünyadaki hayvanların %80'i 6 ayaklıdır. Bal bozulmayan tek gıdadır. Üzüm mikrodalga fırında patlar. İçtiğimiz sular 3 milyar yaşındadır. Pi sayısının 1 milyarıncı rakamı 9'dur. Dünyada insanlardan daha çok tavuk vardır. Yer çekimsiz ortamda mum alevi küre şeklinde olur. Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artıyor. Bir bardak sıcak su buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donar. Dünyada bir yılda gerçek paradan daha fazla monopol parası basılıyor. Çin'de İngilizce konuşan kişi sayısı Amerika'dan daha fazladır. 13 rakamının uğursuz olarak bilinmesi nedeniyle Amerika'da birçok otelde 13. katta oda bulunmaz. En uzun boylu insan 1940 yılında ölen 2 metre 72 santim boyunda Amerikalı R.P. Woodlove olmuştur. Kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesi yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan uzatılabilir. Amerika'da Ohio'da lisans olmadan fare yakalamak yasaktır. Uzayda yer çekimi olmadığı için astronotlar ağlayamaz. Çünkü gözyaşı aşağıya düşmez. 1. Dünya Savaşı'nda Fransa ülkedeki tüm taksileri devraldı ve askerler cepheye bu taksilerle taşındı. 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonu OV ile bitiyordu. Kahve sarhoş bir insanın ayılmasına yardımcı olmaz. Hatta çoğu zaman alkolün etkisinin artmasına yol açar. Thomas Edison karanlıktan korkardı ki bu yüzden elektriği yaptı. Beyaz Saray'da 13.092 adet çatal bıçak kaşık vardır. Sibirya'da insanlar sütü donmuş çubuklar şeklinde alırlar. Las Vegas'taki kumarhanelerin hiçbirisinde saat yoktur. İtalyan bayrağını Napolyon Bonaparte tasarlamıştır. Kanada'da insanların olduğu yerde horlayarak uyunması yasalara aykırıdır. Kendi dirseğini yalamanın imkansız olduğunu, ördeğin vakvaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin açıklayamadığını, dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların %13'ünün makinenin üstüne oturup kendilerinin fotokopisini çekmek isteyen insanlar nedeniyle meydana geldiğini biliyor muydunuz? İdrarın zifiri karanlıkta parladığını, eğer çok şiddetli hapşırırsan kaburgalarından birinin kırılabileceğini, hapşırmayı engellemeye çalışırsan başındaki veya boynundaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğini, hapşırdığın sırada gözlerini açık tutmaya çalışırsan yerlerinden fırlayabileceklerini biliyor muydun? Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakmadıklarını da biliyor muydunuz? İnsan vücudunda 5 santim boyunda bir çivi yapacak kadar demir vardır. Bebekken 270'ten fazla kemiğimiz varken büyüdükçe bunların bazısı birbiriyle kaynaşarak sonunda sadece 206 kemikle kalırız. Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 wattlık bir ampulü dakikalarca yakabilir.
Esmerlerde 120 bin, sarışınlarda ise 140 bin adet saç teli vardır. Bir dakika içerisinde 1025 santim küplük havayı içimize çeker, 4 kilograma yakın kanı vücudumuz içinde dolaştırırız. 110 saatte uykusuzluğa dayanabiliriz. İnsan tırnağı bir yılda 3 metre 75 santime kadar uzar. İnsan doğduktan birkaç gün sonraya kadar hiçbir şey duymayacak kadar sağırdır. El tırnakları ayak tırnaklarına oranla 4 kat daha hızlı uzarlar. Kara ayılar bilinmeyen bir nedenden dolayı kedilerden çok korkarlar. Köpek balığı kanser de dahil olmak üzere her hastalığa karşı bağışıklığı vardır. Eğer bir gün timsah saldırısına uğrarsanız zikzak yaparak koşun, böylelikle kurtulmuş olacaksınız. Çikolata ve avokado papağanlar için zehirli ve öldürücüdür. Kunduzlar balık yemez çünkü vejeteryandırlar. Su aygırının derisi o kadar kalındır ki çoğu mermi işlemez. İnek arkaya doğru çişini yapan tek memelidir. Kertenkeleler aralarında şınav çekerek iletişim kurarlar. Kuşlar hiçbir zaman yuvalarında uyumazlar. Ahtapot acıktığında kendi kollarını yer imiş sevgili dinleyenler, ilginç bilgilerimizde. Evet, bugün de ilginç bilgilerimizden böyle kısa kısa paylaştık sizlere. Bugünlük bu kadar. Şimdi tekrar güzel bir müzikle programımıza devam edelim. Daha sonra da karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, tekrar sizlerle beraberiz, sizlerin karşısındayız. Şimdi sizlere bir konu hakkında paylaşmak istiyorum. Konumuzun özeti de hedeflerimizi nasıl hayata geçirebiliriz. Bir gün Nasrettin Hoca'ya bir adam gelir ve hocaya ben buradan şehre ne kadar zamanda varırım der. Hoca ben nereden bileyim der. Adam ısrar eder ama hoca cevap vermez. Adam bir cevap alamayacağını anlayınca şehre doğru yürümeye başlar. Hoca arkasından seslenir ve 6 saatte varırsın der. Adam kızar ve hoca madem biliyordun neden baştan söylemedin der. Hoca ise adama şöyle cevap verir. Ben senin nasıl yürüyeceğini bilmiyordum ki. Hedefinizi belirlediniz. Öncelikle nerede olduğunuzu tespit etmelisiniz ki bunun ışığında nelere ihtiyacınız olduğuna ve neler yapmanız gerektiğine karar verebilirsiniz. Çalışmaya başladığınızda karşınıza çıkabilecek gerçek veya hayali bütün engelleri yazın. Bunların üstesinden gelmeniz için ne yapmanız gerekecek? Hedefinizin daha gerçekçi olması için kendinizi hangi yönde geliştirmeniz gerekiyor? Mesela plan yapın. Hedeflerinizi eyleme dökün. Temel, Fadime ve Dursun arabayla giderlerken bir polis arabayı durdurmuş. Polis, merhaba efendim. Bugün emniyet kemerini takan ilk sürücü sizsiniz. Bu yüzden size bir hediyemiz olacak. Tam 200 TL. Polis parayı vermiş ve Temel'e sormuş. Bu parayı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Temel, hemen cıdıp ehliyet alacağım demiş. Polis, senin ehliyetin yok mu deyince Fadime lafa atlamış. Siz ona bakmayın memur bey, bu içince hep böyle sapıtıyor. Polis sinirlenmeye başlamış. Bu arada Dursun lafa atlamış. Ula ben size demedim mi, çalıntı arabayla yola çıkmayalım diye. Polis iyice zamanadan çıkmış ve birden bagajdan bir ses gelmiş. Ne oldu uşaklar, geçtik mi sinru? Eğer plan yaparsanız başarısız olma ihtimaliniz düşük olur. Eğer başarısızlığa uğradıysanız bu büyük ihtimalle doğru planlama yapmadınız ya da plana bağlı kalmadınız demektir. Kurnaz bir tüccar, Güney Denizlerindeki adalarda yaşayan yerlerin bol miktarda altın olduğunu duyunca bir gemi dolusu soğanla birlikte yola çıktı. Hayatlarında ilk defa soğan yiyen yerliler soğandan o kadar memnun kaldılar ki tüccara bunun karşılığında bir gemi dolusu altın verdiler. Bu haberi duyan başka bir kurnaz tüccar, madem soğanı sevdiler o zaman sarımsağı da çok severler diye düşünerek bir gemi dolusu sarımsakla birlikte aynı adaya doğru yola çıktı. Gerçekten de yerliler sarımsağı soğandan fazla sevdiler. Bunun karşılığının öyle altınla falan ödenmeyeceğine inandıkları için de sarımsaklara karşılık ellerinde bulunan en kıymetli şeyi verdiler. Bir gemi dolusu soğan. Başarının havada uçan bir talih kuşu olmadığını, bunun için hazırlık yapılması gerektiğini unutmayın. Hayalleriniz büyük, attığınız adımlar küçük olsun. Atmanız gereken adımlar nedir? Nereden başlayacaksınız? Nereden başlayacağınızı bilmezseniz bir başlangıç yapamazsınız. Bu ay, bu hafta, bugün neler yapmış olmanız gerekiyor? Sadece hedeflerinizi düşünmeyin. Günlük olarak yapmanız gereken aktivitelere de indirgeyin. Hedefinize ulaşmak için siz bugün ne yapmalısınız? Kısa vadeli hedefler başarıyı tatmanızı sağlar. Uzun vadeli hedefleri parçalayıp daha küçük ara hedeflere dönüştürmelisiniz. Kilo vermek istiyorsanız kilonuzu 90 kilodan 70 kiloya inmeye kendinizi şartlamanız zordur. Bunun yerine 2 kiloluk ara hedefler saptamak ve bunlara konsantre olmak daha kolay ve inandırıcıdır. 2 kiloluk ara hedefi gerçekleştirdikten sonra bir sonraki 2 kiloluk ara hedefe geçin. Ancak hedefinizi gerçekleştirebileceğinize inandığınızda yürekten çaba gösterirsiniz. Altın madalya kazanan atletler öncesinde ufak bir yarış kazandılar. Belki 13 ya da 15 yaşlarındaydılar ama ufak bir yarış kazandılar. Ortaokul ya da lisedeki o ufak yarışı kazanmasalardı olimpiyatlara ulaşamazlardı. Siz de ufkunuzu genişletmek için ufak bir başarı kazanın. Asla bir stratejiye bağlı kalmam. Bir tanesinin başarısız olması durumunda yedekte bekleyen daha birçok stratejim var. Bugünkü konumuzu da bitirmek istiyorum sevgili dinleyenler. Evet,
bugün sizleri bir konuda teşvik etmek istedim ki hedeflerinizi belirleyin ve hedeflerinizin ardından gitmeye de kararlı olun. Eğer böyle olursanız başarılı olacaksınız sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar kısa bir ara verelim, daha sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet, şimdi sizlerle vedalaşma zamanı geldi. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Tabii ayrılmadan önce telefon numaramızı ve mail adresimizi de hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislicaysaati@hotmail.com. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: precious. This is so precious to the king. The king is so precious to his children.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık el hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Farklı bir duygu. Radio Light. Farklı bir tat. 103.6 Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Sevgili dinleyicilerim, 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati programıma hoş geldiniz. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederek programa başlamak istiyorum. Ve tüm gününüzün çok güzel geçmesini diliyorum. Hemen bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimizi de hatırlatayım. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Adreslerimizi de verdik ve hemen ardından bir müzikle devam edelim.

Evet sevgili dinleyenler, hikayemizle başlayalım hemen dilerseniz. Bugünkü hikayemizin başlığı da Yaşamın Anlamı. Sophie'nin Dünyası kitabını hatırlarsınız. Küçük kız Sophie posta kutusunda kimin tarafından gönderildiği bilinmeyen mektuplar alır. Mektupta sadece soru sorulur. O temel soruları hatırlıyorsunuzdur. Kimsin? Yaşamın anlamı var mı? Tanrı var mı? Ölümden sonra hayat var mı? Sophie'nin kafasını kurcalayan bu sorular insanlığın başlangıcından beri her insanın temel soruları olmuştur. Viktor Frankl, İnsanın Anlam Arayışı isimli kitabının dünyada en çok satan kitaplar arasında yer almasından sonra kendisine "Bu konuda ne hissediyorsunuz?" diye sorulan soruya "Üzülüyorum. Demek ki milyonlarca insan hayatına bir anlam verememiş. Bu yüzden bir arayışa girmiş." diye cevap veriyor. Erich Fromm'a göre yaşamak bir sanattır ve diğer sanatlar gibi öğrenilir. Bunu öğrenmenin yolu da okumaktır. Büyük bilgelerin yaşama sanatıyla ilgili söylediklerinden habersiz yaşamak hatalıdır. Bu insanlar ancak yaşadıklarını zannederler. Yaşama taklidi yaparlar. Tıpkı Mevlana'nın anlattığı öyküdeki sivrisinek gibi. Bir gün bir sivrisinek bir öküzün sidiğinin üzerindeki saman çöpüne konmuş ve haykırmış. "İşte bu okyanus, bu da benim gemim, ben de onun kaptanıyım. Yeryüzünde benden büyük kaptan var mı?" Biz insanlar da nitelikli hayatlar tanımayıp ufkumuzu genişletmedikçe kendimizi kandırıyoruz ve haykırıyoruz. Yaşam işte budur. Var mı benden daha güzel yaşayan? Ceviz kabuğunun içinde yaşayan bir kurda göre bütün hayat bu cevizden ibarettir. Gerçekten öyle mi? Hayatta en zor şey amaçsız insanlarla yaşama zorunluluğudur. Cenab-ı Şahabettin. Gideceği limanı bilmeyen hiçbir rüzgardan hayır gelmez. Montagin. Bize yaşamayı hayata geçtikten sonra öğretiyorlar. Bir şey yapmadım ne demek? Yaşadın ya. Bencillik ve cimrilik yaşam felsefesiydi. İnsanlara güvenmemeyi ilke olarak benimsemişti. Düşenin dostu olmaz, insanın dostu yoktur, saadetine ortak olmak isteyenler vardır diyordu. Başarılı olmak için her şeyi meşru görüyordu. Başarıdan anladığı da zengin olmaktı. İnsanların onu sevmemelerinin nedeni olarak da çıkar elde edememelerini görüyordu. Durmadan çalıştı durdu. Tabii bu arada bazı haksızlıklar yapmıyor değildi. Küçük kardeşinin mallarını haksızlık yaparak ellerinden almış, onlara atmadığı kazık kalmamıştı. Parası da vardı ve her şey yolunda gidiyordu. Yoksullara asla yardım etmez, hatta onlara kızardı. Zira yoksullar ya tembelliklerinin ya kendi hatalarının

birisine kaçtı diye daha evlendiğinde evlatlıktan ve mirastan reddetmişti. Kendini çok yalnız hissediyordu. Çok parası vardı ama yalnızdı. Acaba bir yerlerde bir hata mı yapmıştı? Yaşam felsefesi mi hatalıydı? Bu düşünceler içerisindeyken ondan sadece bir kez yardım gören öğretmen torunu ziyaretine geldi. Dedesine bir kitap hediye getirmişti. Oysa dedesi bugüne kadar asla bir kitap okumamıştı. Boş insanların işi diye görürdü okumayı. En son okuduğu kitap ilkokulda okuduğu Cin Ali kitabıydı. Televizyon izlemekten çok sıkıldığı bir an bu kitabı eline aldı. Belki resim vardır diye sayfalarını karıştırırken kısa bir şiir dikkatini çekti. Şiiri okudu, bir daha okudu, sonra bir daha. Yutkundu, gözleri doldu. Sonra masa üzerindeki ilaçlarından bir avuç aldı ve içti. Yine kitabı eline alarak şiiri son bir kez daha okudu ve önce kitabı elinden düştü, ardından yere yuvarlandı. Bir süre sonra içeriye gelen hemşire adamın öldüğünü anladı. Torununa haber verdi. Torunu dedesinin ilaç içerek intihar etmesine şaşıyordu. Hayatı bu kadar seven bir insan nasıl intihar ederdi? O sırada gözü yerdeki kitaba ilişti. Tam da şiirin bulunduğu sayfa açıktı. Şiirin her mısrasının altı çizilmişti. Şiiri okuyunca dedesinin niçin intihar etmiş olduğunu anlaması hiç de zor olmadı. Belki de bu ölüme kendisi neden olmuştu. Şiirin mısraları şöyleydi. Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilirsem boşuna yaşamış olmayacağım. Ya da bir acıyı yaşamadan alabilirsem veya bir yarayı sarabilirsem veya bir ardıç kuşunu yeniden yuvasına koyabilirsem ya da bir fidanın yeşermesini sağlayabilirsem boşuna yaşamış olmayacağım. Evet, bu güzel iki hikayenin ardından güzel bir müzikle de devam edelim. Daha sonra da kaldığımız yerden konumuza devam edebiliriz.

Merak ettiklerinize geldi. Şimdi de sıra. Kilitli anahtarı kim buldu? Bakalım bununla ilgili cevabımız ne olacak? Tarihin en önemli buluşlarından biridir kilitli anahtar. Evimizi kilitleriz, saklamak istediğimiz değerli eşyalarımızı bir kasaya koyup kilitleriz. Arabamızı kilitleriz, anahtarları unutmayacağımız yerlere koymaya özen gösteririz. Peki hayatımızda bu denli önemli yer tutan bu iki ayrılmaz nesneyi kimin bulduğunu hiç merak ettiniz mi? İlk kilitli anahtarı M.Ö. 2000'li yıllarda Mısırlılar bulmuştur. Mısırlıların buluşu ahşaptan oluşan devasa anahtarlardan ve kilitlerden oluşurdu. Tarihteki ilk kilit çalışma sistemi ise şöyleydi. Kilitleme işlemi sürgü üzerindeki deliklere pim takılarak yapılıyordu. Pimlerin boşa çıkartılmasını sağlayan T şeklinde çizim ise kilidi açma işlemini gerçekleştiriyordu. Mısırlılardan tutun da eski Romalılara kadar kullanılan en popüler kilit çeşidi kılavuz kilit olmuştur. Bugün kullanılan kilitlerin hemen hepsi kılavuz tipi kilittir. Bu kilitler ehemmiyeti olmayan eşyaları saklamak için çekmece, dolap, pencere gibi eşyalar üzerinde kullanılır. Kılavuz kilitleri diğer kilitlerden ayıran temel faktör anahtar deliği ile anahtarın farklı büyüklükte olmasıdır. İngiliz asıllı mucit Joseph Brown kilit buluşunu zirveye taşıyan önemli köşe taşlarındandır. Brown'un yapmış olduğu kilitler hayli sağlamdı. Bunun yanı sıra karışık ve anlaşılmazdı. Bu özelliği sayesinde hiçbir hırsız onun kilitlerini alt edemedi. Linus Yelen'in 1848 senesinde bulmuş olduğu ve kendi ismini verdiği Yale marka kilitler günümüzde de kullanılır ancak yüksek teknoloji ile beraber mekanik kilitler değil elektronik kilitler önem kazanmıştır. Parmak izi okuyan, göz retinasını tanıyan, avuç içine okuyabilen, insan sesini ayırt edebilen kilit buluşları yapılmıştır. Bu kilitler güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra yüksek teknolojiye sahip kilitler anahtar taşıma zahmetini ortadan kaldırmış, insanoğlunun hayatını kolaylaştırmıştır. Gitgide zaten teknolojiye doğru dönüyoruz. Her şey teknolojik oldu. Anahtarlar olsun, kepenkler olsun. Her şey farklı farklı. Tek bir tuşa bakıyor çoğu zaman. Her şeyin elektronik olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Evet, şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Daha sonra burada olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, sağlık bilgimizle programımıza devam edelim. Bugün sizlere kıskançlıkla ilgili bahsetmek istiyorum. Kıskançlığın bize verdiği zararlar ve kıskançlık nasıl tedavi edilebilir? Psikolog Doktor Deniz Erden, hayatı olumsuz etkileyen kıskançlığın tedavi edilmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi. Kıskançlık hissine kapılan bir kişinin kıskandığı kişileri aşırı sahiplenerek boğmaya başladığına dikkat çeken psikolog Doktor Deniz Erden, kıskançlığın kişilerin hayatında ciddi travmalara sebep olduğunu söyledi. Kıskanma duygusunu uç noktalarda yaşayan kişi için tehlikeli hale gelen bu sorunun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirten Erden, aksi takdirde kıskanç kişinin hayatı çekilmez hale gelirken, yakınlarının da bu duygusal durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Kıskançlığın karşısındakinin zihnindeki değerini ölçme çabası olduğunu ifade eden Erden, kıskanç kişiler için bir süre sonra olaylar ve kıskanma süreci kıskandıkları birey ya da nesnelerden daha önemli hale gelmeye başlıyor. Bu durum kimi zaman tamamen bireyin kendi takıntılarıyla ilgili olabilirken, kimi zaman da karşısındakinin davranışlarını tetikleyici olabiliyor. Yapılan araştırmalar, kıskanılan kişilerin sıklıkla durmadan şikayetçi görünürken içsel bir menfaat ve tatmin duygusu yaşadıklarını gösteriyor. Bu menfaat ve tatmin duygusu zamanla karşısındakini kışkırtma eğilimiyle sonuçlanabiliyor. Kıskançlık sorununun gözlendiği durumlarda kıskanılan kişinin mantık aramaktansa bu duygunun sebeplerini algılamaya çalışması gerekiyor. Kıskanan kişilerin de bu duyguyu haliyle sevdiklerine bilinçaltında ne anlatmaya çalıştığını tahlil etmesi gerekiyor, dedi. Kıskançlık duygusunun altında yatan birçok sorun olmakla beraber, en sık gözlemlenenler arasında özgüven eksikliği, karşı tarafa güvenmeme ve karşı tarafı kaybetme korkusunun yer aldığını belirten Erden, kıskanan kişi geçmişte güvenini sarsılacağını bazı olaylar yaşamış olabiliyor. Erken bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yaşanan olumsuz bağlanma süreçleri ve tetikleyici olaylar kişinin ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle çocukların erken yaşlarda ailelerinde tanık oldukları aldatılma gibi güven sarsıcı bir durumun yaşanması ve bu süreçlerin çocuklara özensizce yansıtılması, ruhsal gelişmelerinin bozulmasına ve aşırı kıskanç bireyler olmalarına sebep olabiliyor. Ergenlik dönemine kadar böyle bir sorunla karşılaşan bireyler, ilerleyen yaşlarda kendi romantik ilişkilerinde güvensiz hale gelebiliyor. Bu durumdaki kişi önlenemez bir şekilde herhangi bir belirti olmaksızın takıntılı olarak kıskançlık hissediyor ve sevgiden mahrum kalma korkusu sevildiğini görmesine engel oluyor. Kişi kıskançlık duygusunun onu bu olumsuz sonuçlardan koruyacağını sanabiliyor. Bazen kıskançlık duygusuna öfke, değersizlik, mutsuzluk, yalnızlık ve çaresizlik duyguları da eşlik edebiliyor. İkili ilişkilerde yaşanan bazı olayların da kıskançlık duygusunun aşırı yaşanmasına sebep olduğuna dikkat çeken Doktor Erden, özellikle kişi sürekli olarak eşi tarafından aşağılanıyor, yetersiz görülüyor ve sürekli eleştiriye maruz kalıyorsa, özgüven eksikliği yaşaması ve bundan dolayı da eşini kaybedeceği korkusuna kapılması kaçınılmaz oluyor. Sıklıkla sevdiklerini aşağılayan ve onlara kendilerini yetersiz hissettiren bireylerin de bu davranışlarının temelinde özgüven eksikliği ve terk edilme korkusu yatabiliyor. Kendini sevdiği kişinin zihninde değersiz hisseden kişi onu daha çok kıskanmaya başlıyor. Kötü davranan taraf da bu davranışlarının sevdiği kişiyi kendisine bağımlı hale getirdiğini görüyor ve kötü tutumlarını devam ettiriyor. İki taraf için de bu duygu ve davranışlar bilinçaltı boyutunda yaşandığı için farkındalık ve çözüm üretme süreci başlatılmıyor. Aşırı kıskanç bireylerin birçok karmaşık duyguyu bir arada yaşadığını ifade eden Doktor Erden, kronik durumlarda kişi davranışlarındaki dengesizliği fark etmesine rağmen buna engel olamayabiliyor. Kıskançlığın kontrolden çıktığı durumlarda bireyler sevdiklerini sürekli takip edebiliyor. Telefonlarını, mesajlarını, bilgisayarlarını kontrol edebiliyor. Sahiplendiği kişiyi başkalarıyla iletişim halinde olmaması için eve kapatabiliyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla görüşmesini dahi engelleyebiliyor. Böylece birlikte olduğu kişinin kimse tarafından görülmeyeceğine, fark edilmeyeceğine inandığında içi bir nebze olsun rahat edebiliyor. Ama yine de günün belirli saatlerinde kontroller yaparak bu durumu sağlamlaştırmak isteyebiliyor. Bu davranışın hedefinde sıklıkla kadınların olduğu görülüyor.
erkeklerin kıskançlıkları daha tehlikeli boyutlarda seyredebiliyor. Bunun en önemli sebeplerinden başında sahip oldukları fiziksel güç geliyor. Aşırı kıskanan erkek, birlikte olduğu kadına duygusal ve fiziksel şiddet uygulayabiliyor ve bu kişiyi tehdit etme noktasına gelebiliyor. Evet, kıskançlığın gördüğünüz gibi zararları. Yani elbette ki bazı insanların elinde olmayan nedenlerden dolayı kıskançlık duygusunu çok fazla yaşıyor olabilirler. Ama gerçekten kıskançlığımızı bastırabilmeliyiz. Bu duyguyu kendimiz yönlendirmeliyiz. Eğer biz onu dizginlemez ve yönlendirmezsek, emin olun o bizi yönlendirecek ve bizi kötü boyutlara getirecektir. Evet, birazdan karşınızda olacağım ama önce kısa bir ara.

Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıra geldi kültürel bölümümüze. Bugün de sizlere hazırlamış olduğumuz konu boz ayıların yaşamı. Boz ayı, batı dillerinde kahverengi ayı olarak bilinen ve Türkiye'de de bulunan ayı türüdür. Türkiye'deki türlerin rengi biraz daha açık tonda olduğu için boz ayı adını almıştır. Boz ayı, yaşayan en büyük etçil canlılardan bir tanesi olmaktadır. Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Sibirya'da yaşayan türleri bulunan boz ayı sık avlanan ayılardandır. Bu nedenle Batı Avrupa'da belli bölgelerde varlığını sürdürebilmektedir. Boz ayının fiziksel özellikleri ise şöyledir. Boz ayı fiziksel anlamda son derece heybetli bir tür olmaktadır. Ortalama boyları 2 metre 8 santime kadar ulaşabilen bu ayı türü 600 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilmektedir. Erkekleri dişilere oranla %10 daha büyük olan boz ayının bazı türlerinde bu özellikler farklılık göstermektedir. Örneğin Alaska bölgesinde yaşayan boz ayıların 750 kilograma kadar ulaştıkları bilinmektedir. Bu boz ayı, boz ayılar arasında en büyük tür olmaktadır. Kürkleri genellikle koyu kahverengi olan boz ayılar bölgelere göre ton olarak farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde açık renkli boz ayılar da buna en somut örnektir. Boz ayılar fiziksel olarak son derece güçlü hayvanlardır. Boz ayının bir pençe darbesi bir sığırı dahi tek seferde öldürebilecek düzeydedir. Boz ayılar at kadar hızlı koşabilirler. Aynı zamanda çok daha iyi bir yüzücüdürler. Boz ayının 13 alt türü bulunmaktadır. Bunlar yaşadıkları bölgelere göre adlandırılmaktadır. Avrasya boz ayısı. Son derece güçlü bir yapıya sahip olan bu tür fiziksel olarak biraz küçük olmaktadır. Anadolu ve Kafkaslar'da rastlanan bu tür özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren sayılarında son derece ciddi düşüşler olmuştur. Ağırlıkları ortalama olarak 300 kilogramı bulmaktadır. Kamçatka boz ayısı. Genel yaşam alanı Rusya'nın Kamçatka yarımadası civarında bu tür iriliğiyle bilinmektedir. Erişkin bir Kamçatka boz ayısının boyu 3 metreye ulaşabilmektedir. Kiloları da ortalama 700 kilogram civarında olmaktadır. Bu tür insanların yaşam alanlarına yakın bölgelerde bulunabildiklerinden bazen insanlara saldırma haberleri olabilmektedir. Marsika boz ayıları. Genellikle dağlık ve çorak arazilerde yaşamını sürdüren bu tür İtalya sınırları içerisinde bulunmaktadır. Avrupa boz ayı türünün bir parçası olmaktadır. Mançurya boz ayısı. Koyu siyah renkli olan bu boz ayı türü 300 kilogram ağırlığına ulaşabilmektedir. Beklenmedik zamanlarda insanlara saldırdığı görülmüştür. Genel yaşam alanı Mançurya bölgesi olduğu için bu ismi almıştır. Himalaya boz ayısı, boz ayı türleri içerisindeki en büyük türlerden olmaktadır. 600 kilograma kadar ulaşabilen bu tür etçil olarak beslenmektedir. Genel yaşam alanı Himalayalar ve Hindistan'ın kuzey bölgesidir. Mavi ayı. Çin'in batısında Tibet'te yaşayan bu tür açık kahverengili bir tür olmaktadır. Boz ayının bilinen diğer türleri Gobi boz ayısı, Kuzey Amerika boz ayısı, Kodiak boz ayısı, Okadio boz ayısı olmaktadır. Bunların yanı sıra nesli tükenen boz ayılar Meksika boz ayısı, Suriye boz ayısı, Atlas boz ayısı olmaktadır. Peki bakalım boz ayılar nasıl beslenirler mi sevgili dinleyenler? Boz ayı besin seçeneği geniş bir canlı olmaktadır. Hem etçil hem de otçul olarak rahat beslenme imkanı tanımaktadır. Boz ayı genel olarak kuş yumurtası, av hayvanları, böcekler ve böcek lavraları, bitki kökleri, meyve ve sebzelerle beslenir. İlkbahar mevsiminde yiyecek bulamadığı zamanlarda yabani arı kovanlarına saldırmaktadır. Türkiye'deki ayı saldırıları da aslında bu nedenden kaynaklanmaktadır. Türkiye'deki boz ayı türü yiyecek bulamadığı zamanlarda insanların yaşam alanlarına girerek tarlalara, kovanlara ve ahırlara saldırmaktadır. Boz ayı çok eşli canlılardan olmaktadır. Bir dişi boz ayı birden fazla erkek boz ayıyla çiftleşebilmektedir. Çiftleşme mevsimi genellikle Mayıs ayı olmaktadır. Bu döneme kızışma dönemi denmektedir. Kızışma dönemi genellikle 10 günle 1 ay arasında değişebilmektedir. Boz ayı çiftleştikten hemen sonra dişi karnında gelişme başlamaz.
yavruların oluşmaya başlaması Ekim ayını bulabilmektedir. Zigot oluştuktan sonra da kısa sürede yavrular gelişmeye başlar. Ocak-Şubat aylarında dünyaya gelen yavrular gözleri kör ve tüysüz olarak doğmaktadırlar. Doğduklarında kiloları yalnızca 500 gram olmaktadır. Dişiler genelde tek seferde 4 yavru doğurmaktadır. Doğan yavrular 2 yaşına kadar anneleriyle birlikte yaşamaktadır. Bu süre içerisinde yavru boz ayılar annelerinden avlanma ve yaşamayı öğrenirler. Bazı üreme dönemlerinde erkek boz ayılar anne ile tekrar çiftleşebilmek için yavruları öldürme eğiliminde olabilirler. 2 yılını dolduran boz ayı yavruları yavaş yavaş kendi başlarının çaresine bakmayı öğrenirler. 6 yaşına geldiklerinde cinsel anlamda erginliğe ulaşmış olurlar. Bu yaş öncesinde dişilerin anne olması mümkün olmamaktadır. Normal koşullarda doğal ortamda bir boz ayı 20 yıl yaşayabilmektedir. Ancak kapalı ortamda bulunanların ömrü 35 yılı bulabilmektedir. Evet sevgili boz ayıların yaşantıları, üreme şekilleri ve neyle beslendiklerini kültürel bölümümüzde de bugünlük görmüş olduk. Evet sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerle birlikte olmak ve sizlerle program yapmak yine her zamanki gibi benim için çok keyifliydi. Tekrar sizlerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın ve sakın bizi dinlemekten ayrılmayın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için...

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: to you we ascribe all glory.
1: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Woman, woman, woman, woman, woman, woman, woman, thou art loosed. Thou art.
1: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
2: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
2: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.
3: I want to hear.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.